0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakikalık gecikme yaşanıyor. Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi arasında 5 dakika, Turnacıbaşı Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı arasında da 5 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Anafartalar Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, İzmir'de ise Demirci Efe Sokak ve Dalya Sokak'taki kapalıklar dikkat çekiyor. Angı, alternatif güzergahlar için kavşaklarda bulunan trafik bilgi panolarını takip edin. İstanbul'un hızlı nüfus artışı ve ulaşım altyapısının yetersizliği, trafik sıkışıklıklarının kronikleşmesine neden oluyor. Yerleşim yeri planlamasında belediyelerin öncelikli olarak kent içi ulaşımı değil, otomobil odaklı yaklaşımların sürdürülebilirliği tartışmalı. Alternatif ulaşım sistemlerine yatırım eksikliği hem çevresel hem de ekonomik kayıplara yol açıyor. Trafik sıkışıklıkları sadece günlük yaşamı değil, uzun vadede kentlerin rekabet gücünü de etkileyebiliyor. Trafik sıkışıklıklarının çözümü, planlama ve ulaşım politikalarının dönüşümünü gerektiriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da gökyüzü açık, 22 derece, nem %100. Suyun dökmeye kalkıştığı bir gecede şemsiye elinizde olmalı. Ankara'da hafif bir rüzgarla 20 derece, havanın soluk soluk nefes alması bir teselli. İzmir'de ise 22 derece, nem düşük, yıldızların dikkatini çeker gibi. Şimdilik bu kadar. Müzikle devam ediyoruz.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik ve yol çalışmaları sürüyor. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 5 dakika gecikme yaşanırken, Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi ile John F. Kennedy Caddesi arasında 6 dakika gecikme sürüyor. İzmir'de Kemalpaşa'da 2 dakika gecikme ve Demirci Efe sokak kapalı. Yol çalışmaları Ankara ve İzmir'de bazı cadde ve sokaklarda sürdürüyor. Trafikte dikkatli hareket etmeniz öneriliyor. Yol çalışmalarının yoğun olduğu bölgelerde, özellikle iş yerlerine ve okullara gitmek isteyen vatandaşlar için zaman kaybı yaşanıyor. Ancak bu tür projelerin uzun vadeli ulaşım sorunlarını azaltması ve şehirlerin sürdürülebilir hale gelmesi açısından kritik öneme sahip olduğu da unutulmamalıdır. Trafik yönetimi ve alternatif ulaşım seçeneklerinin artırılması, bu tür geçici zorlukların etkisini minimize etmede önemli bir rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'un hava haritası açık bir gökyüzünden bahsediyor. 21 derece ama hissedilen 22 da. Nem %100 şemsiye olmadan dışarı çıkmak suyun yüzeyinde yürüyormuş gibi hissettirebilir. Ankara'da ise hava daha serin. 18 derece, nem %61. Rüzgar hafif ama havayı nefes almak için nefes alınacak kadar temiz. İzmir'de 22 derece, nem %38. Yüzeyde ısınmış toprak ayakta kalma isteğini artırıyor. Hava her şehirde farklı bir hikaye anlatıyor. Şimdilik bu kadar C. Hava durumuyla ilgili daha fazlası biraz sonra.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle Hamalbaşı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca devam ediyor. Tarlabaşı Bulvarı üzerinden alternatif güzergah seçeneği sunuyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Anafartalar Caddesi etrafında yol yapımı nedeniyle yavaşlamalar yaşanıyor. İzmir'de Demirci Efe Sokak ve Dalya Sokak kapalı olmasından dolayı Atatürk Bulvarı üzerinden geçiş öneriliyor. Trafikte dikkatli sürüş ve alternatif rotaların kullanılması önemli. İstanbul'da yoğunlukların yanı sıra metro ve tramvay hatlarında da beklenmedik gecikmeler yaşanıyor. Özellikle metro 4 hattında elektrik arızası nedeniyle 15 dakikalık geçiş süresi arttı. Bu durum, ulaşımın alternatif sistemlerle entegre edilmesi konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Metro 4 hattında yaşanan elektrik arızası, ulaşımın alternatif sistemlerle entegrasyonu konusunda tartışmaları tekrar gündeme getirdi. Şimdilik bu kadar da.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Cengiz Holding'in Çanakkale'deki bakır madenlerinde üretim devam ediyor. Türkiye'de son 6 ayda bakır fiyatlarında %18 artış yaşanırken, TL kuru 8.30 seviyesinde dengeleniyor. Bu durum, enerji ve elektronik sektörlerinde ham maddelerin fiyatlarını %12-15 arasında artırabiliyor. Vatandaşın cebine en çok etki, elektrik faturalarında ve akıllı cihaz fiyatlarında hissediliyor. Dış ithalat bağımlılığı bu tür ham madde fiyat artışlarını direkt olarak tüketici bütçesine yansıtıyor. Türkiye'nin bakır üretimi konusunda artan kapasite, ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak Çanakkale'deki üretim yine de global fiyat dalgalanmalarına karşı korunaklı değil. Geopolitik gerginlikler ve kıt kaynaklar nedeniyle stratejik ham madde depoları kurmak gibi önlemler gelecekteki volatilite riskini azaltabilir. Ayrıca sürdürülebilir madencilik uygulamaları hem çevresel hem de maliyet açısından uzun vadeli çözümler sunabilir. Bakır üretiminin enerji ve teknoloji sektörlerine olan katkısı hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemlidir. Bu bağlamda sürdürülebilir ve güvenilir kaynakların korunması, gelecekteki risklerin azaltılmasına katkı sağlar. Şimdilik bu kadarca.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Yassıören'in imar planlarıyla Sazlıdere Barajı'nın su kapasitesi %15 azalabilir. Bu, İstanbul'un %40'ı su ihtiyacını karşılayan barajın verimliliğini düşürebilir. Su arzı azası, 1 metreküp suyun fiyatında yıllık %3-5 artışa neden olabilir. Bu, ailelerin aylık faturalarında ortalama 200-300 TL artışı beraberinde getirebilir. Barajın ekolojik dengesi bozulursa, uzun vadeli su kirliliği ve sağlık maliyetleri de ekonomiye yansıyabilir. Yassıören'deki planlama, su kaynaklarının korunmasında kamuoyunun etkin rolünü gündeme getiriyor. Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi düştükçe, çevresindeki ekosistemlerin zarar görmesiyle birlikte, turizm ve balıkçılık gibi ekonomik faaliyetler de ciddi şekilde etkilenebilir. Bu durum, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için alternatif kaynakların hızla geliştirilmesini zorunlu kılabilir. Ayrıca, imar planlarının çevresel etkilerinin önceden tahmin edilmesi ve halkla diyalog kurulması, gelecekteki krizleri önleyebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Cumhuriyet Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Abdülhakamit Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı'na alternatif olarak yönlendirilmesi öneriliyor. İstanbul Çevre Yolu S80 ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde inşaat nedeniyle yoğunluk artıyor. Ankara ve İzmir'de de yol kaplamaları ve inşaatlar sürüyor. Detaylar için devam edelim. İstanbul'daki inşaat yoğunluğu, özellikle işçilerin ve vatandaşların günlük rotalarını değiştirme zorunluluğu yaratıyor. Bu durum sadece ulaşım ağına değil, aynı zamanda ekonomik verimliliğe de olumsuz etkileri olabilir. Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif rotaları belirlerken, uzun vadeli planlamada kentsel altyapıların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. İstanbul'daki inşaatların etrafında oluşan geçiş sorunları, kentsel planlama ve ulaşım politikalarının kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor. Uzun vadeli altyapı çözümleri sadece trafik akışını değil, şehir yaşam kalitesini de şekillendirecek. Şimdilik bu kadarcı.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbolu okulunuza getirin.

L. İyi sabahlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları ve yapım nedeniyle yaşanan engeller gündemde. İstanbul'da Moda Caddesi ile Doktor, Esat Işık Caddesi arası 1 kilometrelik yolda 1 dakika

0: Gecikme yaşanırken, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Tuna Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmaları seyahati etkiliyor. Alternatif olarak, Maltepe Çıkmazı, Sokak ve Cicoz Yolu Caddesi üzerinden geçilebilir. İstanbul'da yoğunlukların yaşandığı bölgelerde uzun vadeli ulaşım planlamasının eksikliği dikkat çekiyor. Alternatif rotaların sadece geçici çözümler sunarken, metro ve tramvay hatlarının gelişim hızı trafik sorunlarını azaltmada yetersiz kalıyor. Ayrıca yapım çalışmaları sırasında kamuoyuna verilen bilgilendirme eksikliği, sürücülerin alternatif yolları etkili şekilde değerlendirememesine neden oluyor. Bu tür engellerin yaşanması, şehir planlamasındaki yetersizliklerin bir göstergesi olabilir. Şimdilik bu kadar. Trafik sorunları, şehir planlamasına dikkat edilmesi gereken önemli bir alan. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. İstanbul'da şu anda 115 trafik olayı kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Profesör Doktor Turan, Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki inşaat nedeniyle yaşandı. Maltepe Caddesi'nde yapılan çalışmalar nedeniyle Topçubaşı Esat Ağa Caddesi'nden giden sürücüler alternatif olarak Yeniköy Bulvarı'na yönlendirilmeli. Ankara'da Mertebe Sokak'ta 1 dakika gecikme yaşanırken, Tansel Sokak'ta inşaat nedeniyle yollar kapanmış. İzmir'de Demirci Efe Sokak'ın kapanması nedeniyle Sakarya Caddesi'nden geçen araçlar Yeşil Cami'yi sokağa yönlendirilmeli. Trafik durumu gelişmeleriyle birlikte sizleri tekrar bilgilendireceğiz. İnşaat projeleri ve yol kapanmaları şehirlerin günlük yaşamında önemli değişimler yaratıyor. Bu tür durumlar sadece anlık trafik sorunlarını değil, uzun vadeli ulaşım politikalarının etkinliğini de gözler önüne seriyor. Alternatif rotaların bilinirliği ve halkla iletişim, korkunç tıkanıklıkların önlenmesinde kritik rol oynuyor. Şehir planlamasında mevcut altyapıların sürdürülebilir bir şekilde entegrasyonu dikkate alınmazsa, benzer sorunların tekrarlanması kaçınılmaz hale gelebilir. Şehirlerin ulaşım altyapısı, anlık sorunlardan uzun vadeli planlamalara kadar birçok dengenin olduğu bir sistem. Şimdilik bu kadarcı.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın, sevgili dinleyiciler Arno. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul çevre yolunda yoğunluk nedeniyle ortalama 15 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Bahçelievler ve Ümraniye aracılığıyla karayollarına geçiş öneriliyor. Ankara'da Tansel Sokak'ta inşaat nedeniyle 10 dakikalık gecikme yaşanıyor. Sakarya Caddesi'nde kapanma nedeniyle Yeşil Camii sokağa ulaşım kesilmiş. İzmir'de Demirci Efes Sokak'ın kapanması nedeniyle alternatif olarak Atatürk Bulvarı'na yönlendiriliyor. Dikkatli sürüşler dileriz. İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki trafik yoğunlukları hem ulaşımın verimliliğini hem de şehirlerin sürdürülebilir gelişimini doğrudan etkiliyor. Son yıllarda metro ve hafif raylı sistemlerin yaygınlaşması, kent içi ulaşımı kısmen hafifletse de, yol yapımı ve kamyon trafiği gibi unsurlarla mücadele devam ediyor. Bu tür gecikmeler, ekonomik kayıpların yanı sıra yaşam kalitesini düşürüyor. Ulaşım planlamasında, akıllı sistemlerin entegrasyonu, kentlerin büyümesiyle paralel olarak artırılması gereken bir öncelik. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. Japon bir otomotiv üreticisi, manuel vitesli araçların üretimini yeniden başlatma kararı aldı. Türkiye'de 2026 itibariyle 8,2 yıllık enflasyon ve 18,5 yıllık faiz oranları altında. Bu karar bir 5 milyon TL satılan bir aracın fiyatında 500 TL'lik bir düşüş olacak. YLUSD kurunun 9,3 seviyesinde olması, dışarıdan gelen parçalara bağlı üretim maliyetlerini artırırken, yerli üretimin rekabet gücünü artırmaya yönelik bu adım, otomotiv sektöründe 120 bin yeni istihdam yaratma potansiyeline sahip. Japon üreticinin manuel vites tercihinde bulunması, otomotiv sektöründe maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşümü işaret ediyor. Türkiye'de otomotiv sektöründe 2023 itibariyle otomatik vitesli araçların pazar payı %75'e ulaşırken, manuel vitesli modellerin yeniden popülerleşmesi hem enerji verimliliği hem de bakım maliyetlerini düşürebilir. Bu kararın ekonomik etkileri, yerli parçacılık oranlarını artırarak 2025'te otomotiv ihracatındaki %12'lik büyüme hedefine ulaşmada kilit rol oynayabilir. Bu dönüşüm, Türkiye'nin otomotiv sektöründe rekabet gücünü artırmada ve sürdürülebilir üretimi pekiştirmede önemli bir adım var. Şimdilik bu kadar Ceher.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Zuhu, günaydın. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafikte önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Tuna Caddesi gibi ana arterlerdeki yol yapımı trafikte ciddi gecikmelere neden oluyor. Ankara'da Selçuklu Caddesi tamamen kapanırken, İzmir'de Demirci Efe Sokak ve Sakarya Caddesi üzerindeki kapanmalar yerel ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alternatif güzergahlar ve gecikme süreleri sürücülerin dikkatli planlama yapmasını gerektiriyor. Gelişmeler şehirlerin ulaşım altyapısındaki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne seriyor. Alternatif ulaşım seçeneklerinin eksikliği, özellikle iş yerlerine ve okullara olanak tanıyan kentsel taşıma sistemlerinin esnekliğiyle ilişkili. İkinci bir bakış açısı olarak, bu tür durumların sürdürülebilir kent planlamasında öncelikli bir konu olması gerekir. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın. Dışarıda sıcak bir sabah bekliyor. İstanbul'da 25 derece hava açık. Nem %59. Rüzgar saniyede 3 metre. Şemsiyeyi elinizde tutun. Parkta yürüyüş yapın o. Ankara'da 20 derece, hava hafif soğuk, nem %61, rüzgar saniyede 1 metre. Pencere kenarında bir kahve, hafif bir yürüyüş için ideal. İzmir'de 26 derece hava açık. Nem %57. Rüzgar saniyede 2 metre. Deniz kenarında bir yürüyüş, taze havayı hissetmek için harika. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz Arla. Bugün sabahın erken saatlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de dikkat çekici trafik durumları vardı. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoluyla Anadolu Otoyolu arasında 1 dakikalık gecikme yaşanırken İstanbul Çevre Yolu E80 ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışmaları dikkat çekiyor. Ankara'da Çiftevler Sokak ile Yeşilyurt Sokak arasında 5 dakika gecikme vardı. İzmir'de ise Fatih Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi etrafında 2-4 dakikalık gecikmeler sürüyor. Alternatif güzergah önerileriyle detaylara geçelim. İstanbul'da yol çalışmaları ve gecikmeler, özellikle iş yerleriyle meskenler arası yoğun taşımacılık dönemlerinde ulaşım aksaklıklarına neden oluyor. Ankara ve İzmir'deki durumlar ise kentsel dönüşüm projelerinin etrafında sık görülen bir örtüşme örneği olarak dikkat çekiyor. Alternatif rotaların bilinmesi, akıllı ulaşım uygulamalarının yaygınlaşması ve kentsel planlama ile trafik yönetimi arasında koordinasyonun artırılması, bu tür aksaklıkların azaltılmasında kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar Ceyarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: Günaydın, merhaba. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik durumu şu anda yoğun. İstanbul'da Gazicebeci Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarı arası 2 dakika gecikme, Hürriyet Sokak ile Karadeniz Caddesi arası da benzer bir tıkanıklık yaşanıyor. Ankara'da Üreğli ile Bağlantı Yolu arası 2 dakika gecikme, İzmir'de ise Girne Bulvarı ve Girne'deki exit 2 ile exit 4 arası yoğunluk devam ediyor. Yolların büyük bölümüne bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle alternatif rotalar öneriliyor. Trafik yoğunluklarının büyük kısmı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanıyor. Bu tür müdahaleler uzun vadeli altyapı kalitesini artırmak açısından gerekli olsa da günlük yaşamda ciddi zorluklar yaratıyor. Alternatif rotaların etkili bir şekilde duyurulması hem sürücülerin hem de şehir planlamasının dengesini korumada kritik rol oynuyor. Şimdilik bu kadar Cale. Kısa bir müzik arasıyla devam edeceğiz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi günler. Kuyumcularda 2026 yılındaki enflasyon oranının %22'ye ulaşması ve TL kuruyla birlikte altın fiyatlarının yıllık %45 artması nedeniyle yeni güvenlik kuralları uygulanmaya başladı. Hesap sahibi olmayan kişilerin 500 gram üzerinde altın bozdurması halinde işlem iptal edilebiliyor. Bu, ciddi miktarda nakit transferi yapmak isteyen vatandaşlara ekstra maliyet yaratabiliyor. Örneğin, 1 gram altının TL karşılığı 750 TL'ye ulaşırken, 100 gram bozdurmak 75,0 TL'lik bir işlem oluşturuyor. Bu durum hem kuyumcuların hem de müşterilerin bankacılık işlemlerine dair daha titizlikle davranmalarına neden oluyor. Önceki haberlerde enflasyon ve TL kuruyla bağlantılı olarak altın piyasasının nasıl etkilendiğini gördük. Şimdi iş piyasasında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir örnekle inceleyelim. İtalya'daki Bending Spoons şirketi 800 bin başvurudan sadece 286 kişiyi işe aldı. Bu oran yaklaşık 0,36 seviyesinde ve 2023'te Google'ın bir 5 milyon başvurudan 10 bin kişiyi kabul etmesine göre 80 kat daha düştü. Bu durum, teknoloji sektöründe işe alınma zorluklarının ekonomik istikrarsızlıkla birlikte arttığını gösteriyor. İş piyasasındaki rekabetin artması ekonomik zorluklarla birleşince iş bulmanın daha da zorlaştığını gösteriyor mu? Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: günler İstanbul'da 27 derece, hava açık ve nem yüksek. Gözlük ve hafif kazağın yararlı olur. Ankara'da hava daha serin, 24 derece ve nem düşük oldu. Rüzgar çok hafif, dışarı çıkmak için harika bir gün. İzmir'de ise 22 derece, hava kurak haliydi. Güneşin altında kalmaktan kaçının, su tüketmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar Carlo. Hava her zaman iyi bir ortak, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. Özbekistan'da parlamentonun alt kanadı, 2026 yılında uygulanmaya başlanacak Latin alfabesine geçişin bir parçası olarak Ö, Ö, Ş harflerinin alfabeye eklenmesini öngören yeni bir yasayı onayladı. Bu harfler, Özbek dilinin seslerini daha doğru şekilde temsiller ve uluslararası alfabeye entegrasyonu artırır. 2026'dan itibaren okullarda ve resim belgelerde uygulanacak reform, 30 milyon nüfusun dil kullanımını ve yurt dışındaki dijital platformlarda etkileşimini değiştirebilir. Özbekistan'ın alfabeye geçiş reformu, dil politikalarının küresel entegrasyonu şekillendirirken, Kuzey Kore'nin ekonomik dönüşümü uluslararası dengeleri etkileyebilir. Kuzey Kore, Rusya ile 2023 yılında imzalanan ticaret anlaşması sayesinde yıllık 5 milyar dolarlık ekonomik destek alırken, Batı'nın yaptırımları ve içsel üretim zorlukları sürdürülebilirlik soruları doğuruyor. Pyongyang'ın petrol ve gümüş ihracatındaki artış, kısa vadeli döviz kazançları sağlarken, teknoloji altyapısının yetersizliği ve işsizlik oranı, %15 uzun vadeli riskler oluşturuyor. Bu gelişmeler, Kuzey Kore halkının gıda ve enerji güvenliğini etkilerken, bölgesel siyasette Rusya'nın rolünü pekiştiriyor. Uzbekistan'ın Latin alfabesine geçişi, yalnızca dilin doğasını değil, aynı zamanda kültürel kimlik ve uluslararası işbirliklerini de şekillendiriyor. Örneğin, Latin harfleriyle dijital platformlarda daha kolay erişim, Batı ve Orta Asya ülkeleriyle entegrasyonu artırabilirken, Kuzey Kore'nin ekonomik bağımlılığı Rusya'ya bağlı kalmaya zorluyor. Pyongyang'ın teknoloji altyapısındaki eksiklikler, uzun vadede sadece içsel gelişim değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini de etkileyebilir. Bu iki durum, hem dil hem de ekonomi yoluyla küresel sistemlerle olan ilişkileri nasıl şekillendiriyor, bunu anlamak gelecek politikalar için kritik öneme sahip. Bu iki gelişim, hem dil hem de ekonomi yoluyla küresel sistemlerle ilişkileri şekillendiriyordu. Hem kültürel dönüşüm hem de ekonomik bağımlılık gelecek politikalar için kritik analizler sunuyordu. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 7 dakika gecikme yaşanıyor. Emirgan İstinye Caddesi ve Hekim Ata Caddesi arasında 4 dakika, Kandilli Göksu Caddesi ile Cuma yolu arasında 2 dakika gecikme sürüyor. Ankara'da Üreyli ile Bağlantı Yolu arasında 2 dakika gecikme yaşanırken, Tansel Sokak ve Anafartalar Caddesi gibi alanlarda inşaat nedeniyle yoğunluk artıyor. İzmir'de O30 çıkışından Balçova yönüne 3 dakika gecikme, Yeşil Cami Sokak ile Sakarya Caddesi arasında ise yollar kapanmış durumda. İlginç bir nokta yoğunlukların sadece ulaşım ağında değil, aynı zamanda ekonomik verimlilik ve çevresel etkilerde hissediliyor olması. Trafik sıkışıklığı hem işçilik kaybına hem de sera gazı emisyonlarına neden oluyor durdu. Bu durum, şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım altyapısına yatırımın aciliyetini artırıyor. Trafik sıkışıklığının hem ekonomi hem çevre üzerindeki etkileri, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile TEM bağlantı yolu arasında 4 dakika gecikme yaşanıyor. Mimar Mehmet Ağa Caddesi ile İshak Paşa Caddesi arasında 2 dakika gecikme kaydediliyor. Ankara'da Üreyi bağlantı yolu ve Tansel Sokak'ta bakım nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanıyor. İzmir'de Kemalpaşa Caddesi ile O30 çıkışında 5 dakika gecikme yaşanırken Sakarya Caddesi tamamen kapanmış durumda. Alternatif güzergahlar olarak İstanbul'da Anadolu Otoyolu ve Sakıp Sabancı Caddesi'nin alternatif rotaları öneriliyor. Gecikmelerin yoğun olduğu bölgelerde ulaşım ağırlığının artması, kentsel altyapıların taşıma kapasitesini zorlayan bir durumun göstergesi olabilir. Alternatif rotaların önerilmesi, anlık çözüm sağlarken, uzun vadeli planlamada yeterli altyapı eksikliklerinin bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca, bakım çalışmaları nedeniyle yaşanılan zorluklar, ulaşım sisteminin düzenli bakımdan ve modernizasyondan ne kadar yoksun kaldığını gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Dijital ödeme sistemlerindeki güvenlik önlemleri hem kullanıcı güvenine hem de ekonomik istikrara doğrudan etkiliyor. 2026 itibarıyla Türkiye'de dijital işlem hacmi yıllık %35 artarken banka kredileriyle ilgili korsanlık riski %12 seviyesine ulaştı. Bu durum ortalama tüketici için aylık 150 TL'lik ek masrafa neden oluyor. Güvenlik sistemleri geliştirildikçe işlem ücretleri %5-7 artsa da dolandırıcılık kayıplarının önüne geçilmesi, tüketici harcamalarında uzun vadede %8-10'luk bir istikrar sağlayabilir. Dijitale geçiş, dijital ekosistemdeki güvenlik tartışmaları, fiziksel değerlerin korunması konusunda da yeni boyutlar kazanıyor. Yeni konu, kuyumcularda altın bozdurma işlemi, 5.000 TL ve üzeri para transferleri için zorunlu hale gelen güvenlik protokollerini. Bu değişiklik, 2023'te ortalama 1.000 TL'lik bir altın fiyatında %3-5'lik ek maliyet doğuruyor. Enflasyonun %80 seviyesinde olduğu bu dönemde, vatandaşlar altın alımında ekstra maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Banka faizlerinin %15 seviyesinde olması, altının reel değeri üzerine baskı oluşturuyor. Altın alımındaki maliyet artışı, hem fiyat hem de güvenliği etkileyen bir dengenin göstergesi. Şimdilik bu kadarcı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 29 derece hissedilen sıcaklıkta bir hava var. Yüzdesi 100 olan nem, gökyüzünde hafif bir bulut kılımı bırakıyor. Şemsiyenizi elinizde tutun. Çünkü yağışın gölgesi hala uzaktan gelmekte. Ankara'da 28 derece, 27 hissedilen bir sıcaklıkta havanın kuru sesi 40 kilometrelik bir yürüyüşe uygun mu? İzmir'de ise 32 derece, 23 hissedilen bir sıcaklık, burada hava yarım saatlik bir deniz yürüyüşü için kuru bir yoldur. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Çin'in Avrupa'nın en çok satan 3 otomotiv markasına yönelik baskısı, 2026 yılının ilk yarısında 25 milyon dolarlık ihracat kaybı ile ölçüldü. Riyal kuru bir USD 9,20 seviyesinde dengelendiğinde, Çinli üreticilerin %15 daha düşük maliyetle rekabet etmesi, yerli markaların fiyatlarını %8-12 arasında yükseltmeye zorladı. Bu durum, otomobil alım gücünü zayıflatan vatandaşlara aylık ortalama 3.500 TL'lik bir ek maliyet getirdi. Aynı dönemde enflasyon %6.5 seviyesinde seyahat ettiğinden tüketici bütçesi üzerindeki etki 2 kat arttı. Enflasyon ve döviz kuru bağlamında Darfane'nin 6 aydır madeni para basmaması 434 milyon liralık cebi etkisi yaratmaya başladı. En çok üretilen 1 lira ve 50 kuruş paraların azalması, nakit kullanımını zorunlu kıldığından, 6-5 yıllık enflasyonun etkisiyle alışverişlerdeki fiyat artışları daha da hissedilebilir hale geldi. Bu durum bir USD 9,20 TL seviyesindeki döviz kuruyla birleşince, tüketici bütçelerindeki ek maliyetlerin öngörülenden yüksek seyretmesine neden oluyor. Dolar için şimdilik bu kadar Ceyda. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. İstanbul'da 146 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar TEM bağlantı yolu ve İstinye Caddesi'nde 6 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Karapürçek Caddesi'nde 2 dakika gecikme ve Tansel Sokak'ta bakım çalışmaları sürüyor. İzmir'de Sakarya Caddesi kapanmış, Aydın Hatboyu Caddesi'nde 2 dakika gecikme devam ediyor. Alternatif güzergahlar için trafik uygulamalarını takip edin. Yolcu taşımacılığına olan etkiyi göz ardı etmemek gerekir. Tıkanıklıkların yoğun olduğu saatlerde metro ve tramvay hatlarının kapasitesi zorlanıyor. Bu da 10-15 dakika ek süreler anlamına gelebilir. Özellikle İstinye Caddesi'ndeki gecikmeler, ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu mahallelerde işçilik maliyetlerini artırıyor. Alternatif olarak akıllı ışık sistemlerinin yaygınlaştırılması ve iş yerleriyle konutlar arasındaki entegrasyon uzun vadede trafik akışını iyileştirebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. Da, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldız basketbolcusu Tarık Biberovic, 2026-2028 yılları arasında Dallas Mavericks ile imzalanan 3 yıllık, 15 milyon dolarlık anlaşmayla NBA'ye geçiş yaptı. Türkiye'nin en çok takip edilen basketbolcusu arasında yer alan Biberovic, Fenerbahçe'de sezon ortalamalarıyla 18.5 puan ve 6.2 asist kaydetti. Bu anlaşma, Türkiye basketbolunun uluslararası arenada tanınırlığını artırdığı gibi, genç oyuncuların profesyonellik yolunda motivasyonunu güçlendiriyor. Fenerbahçe'nin NBA'ye geçişi, Türkiye'nin spor alanında uluslararası tanınırlığı artırdı. Bu bağlamda, Wimbledon 2026'da 11 Temmuz'da kadınlar finalinde 20 yaşındaki Çek oyuncu Linda Noskova, 28 yaşındaki Karolina Muchova'yı 6-3, 6-4'lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Bu zafer, onu en genç kadın şampiyonlardan biri yaptı ve genç sporculara motivasyon sağladı. Erkekler finali ise 12 Temmuz'da oynanacak. Linda Noskova'nın Wimbledon'da şampiyon olmasının, 20 yaşında bir oyuncunun büyük turnuvalarda kazanma potansiyelini göstermesi açısından öncü bir örnek oluşturması dikkat çeker. Bu zafer, genç sporculara yaşın bir engel olmadığını, teknik ve zihni hazırlıkların önceliğini göstererek motivasyon sağlar. Ayrıca tenis ve basketbol gibi farklı spor dallarında uluslararası başarıların gençlere aynı türde bir ilham kaynağı oluşturduğu görülüyor. Linda Noskova'nın zaferi genç sporculara yaşın değil, hazırlığın öneminin hatırlatılması açısından değerli bir örnek. Bu tür başarılar farklı spor dallarında da ilham kaynağı olmaya devam edecek. Birazdan müzikte devam ediyorum.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günlerdi. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar Çamlıca girişi ile düz bağlantı yolu arasında 8 dakika gecikmeyle devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 7 dakika bekleniyor. Ankara'da Turan Güneş Bulvarı boyunca 3 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Saim Çıkçıkçı Caddesi ve Selimiye Caddesi arasında 5 dakika bekleniyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde alternatif güzergahlar için Maray ve metro hattı tercih edilmesi öneriliyordu. Şehir içi ulaşımın yoğunluğu hem günlük yaşam kalitesini hem de çevresel etkileri açısından ciddi sorunlar doğuruyor. Özellikle İstanbul'da alternatif ulaşım sistemlerinin eksikliği ve mevcut yolların taşıma kapasitesinin yetersiz kalması, kentsel altyapı planlamasında derin bir çelişki yaratıyor. Bu tıkanıklıklar hem ekonomik kayıplara hem de hava kirliliğinde artışa neden olabiliyor. Uzun vadeli çözümler için altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve ulaşım modlarının dengelenmesi kritik bir öncelik. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Temmuz'da yürürlüğe giren emekli maaş zammı düzenlemesiyle birlikte, 2026 yılında 15 milyon emeklinin aylık gelirini %8,5 oranında artırma kararı alacak. Bu artış, Türkiye'de yıllık enflasyonun %12,3 seviyesine ulaşması ve dolar kuru 9,2 TL'ye çıkarken, emeklilerin 1000 TL'lik aylık maaşına ek olarak 85 TL'lik ek gelir gitti. Ancak bu düzenlemeye rağmen 500 bin emekli sosyal yardım kotasının altında kalmaya devam edecek. Türkiye'nin 82 ülkeye binek otomobil ihraç ettiği haberinde 5.98 milyar dolarlık satışın 9.2 TL dolar kuruyla hesaplandığında 55 milyar TL'ye ulaşması ülkenin ihracat gelirlerini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Ancak yıllık enflasyonun %12,3 ve faiz oranlarının %18,5 seviyesinde olması otomobil fiyatlarını ciddi oranda yükseltiyor. Örneğin 2023'te 1 milyon TL'lik bir araba 2022'ye göre 140 bin TL daha pahalıya mal oluyor. Bu durum hem ihracatçılara hem de yerli alıcılara ek maliyet yaratıyor. Şimdilik bu kadar Cihaya. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler de. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki forveti Tarık Biberovic 2026-2027 sezonu için Dallas Mavericks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.98 metre boyunda ve 2025 yılında EuroLeague'de 14.6 puan ortalama kaydeden oyuncu, Türkiye'de basketbolun NBA'ye taşınmasında önemli bir referans noktası oluşturuyor. 2026 yılında 3.5 milyon dolarlık maaş öngörülen sözleşmesi, genç oyuncuların uluslararası alanda kariyer yapmasının maliyetini azaltmaya yönelik bir örnek olarak görülüyor. Bu sözleşme, Türkiye'nin basketbol altyapısının uluslararası arenaya geçişini kolaylaştıran bir model niteliğinde. 2026'da 3.5 milyon dolar maaş öngörülmesi, genç oyuncuların kariyerlerini sürdürebilmeleri için gerekli mali güvenceyi sağlıyor. Aynı zamanda Avrupa'da yetişen bir oyuncunun NBA'de yer alması, Türkiye'nin spor altyapısının kalitesini ve küresel rekabet gücünü gösteren bir vaka takip ediyor. Bu tür anlaşmalar, Türkiye'de basketbolun küresel düzeyde rekabet edebilir bir altyapıya sahip olduğunun somut kanıtıdır. Tarık Biberovic'in EuroLeague'de gösterdiği performansın NBA'de bir yer bulmasında etkili olduğu düşünülürse, bu da Avrupa ve Türkiye'nin spor eğitim sistemlerinin birbirine entegre olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda genç oyuncuların uluslararası kariyerlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan hem teknik hem de finansal altyapının Türkiye'de gelişimini teşvik eden bir örnek niteliğinde. Tarık Biberovic'in sözleşmesi, Türkiye'nin spor altyapısının küresel arenaya entegrasyonunu gösteren bir örnek. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. Bugün ekonomi gündeminde spot doğalgaz fiyatlarında dikkat çekici bir değişim yaşandı. 12 Temmuz 2026 itibarıyla 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.179 TL olarak kaydedildi. Bu rakam bir önceki aya göre %8,7'lik bir artış teşkil ediyor. TL kurundaki istikrarsızlık ve ithalat maliyetlerindeki yükseliş, fiyat artışının temel nedenleri arasında yer alıyor. Ortalama bir aile için 200 metreküp doğal gaz tüketimi varsayımıyla aylık maliyet 3.436 TL'ye çıkıyor. Bu durum, elektrik ve ısı üretim maliyetlerini artırarak hem ev hanımı hem de sanayiciye ciddi maliyet yükü getiriyor. Dünya piyasalarında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetlerini artırdığı gibi Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Bu bağlamda kuru kayısı ihracatı yılın ilk yarısında 115 milyon doları geçerek 12 ayda 230 milyon dolar hedefine ulaşmak için önemli bir başlangıç yaptı. 115 milyon dolarlık ihracat 8.5 TL/USD kuruyla yaklaşık 977.5 milyon TL'lik gelir anlamına gelir. Bu, döviz kazancı artışıyla birlikte ithalat maliyetlerini dengeleme potansiyeli taşıyor. Ortalama bir aile için 100 kilo kuru kayısı yıllık tüketimi varsayımıyla fiyatlar istikrarlıysa bu ürünün maliyeti %10 civarında artabilir. Ancak ihracatta büyüme, döviz kuru ve enflasyon beklentileri üzerinde olumlu etki yaratabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, O7 otoyolunun 8, 1 numaralı çıkışında 14 dakikalık gecikmeyi kaydetti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kuzey Marmara otoyoluna geçişte 11 dakikalık beklemeler yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü kavşağında düz bağlantı yoluna geçiş 8 dakika uzuyor. Ankara'da en uzun gecikme üreyli 3 dakika, İzmir'de ise Exit 3'üt ile Exit 4'üt arasında 21 dakikalık tıkanıklık sürüyor. Bu tıkanıklıkların derin kökenleri vardır. Şehirlerin planlama hataları, ulaşım altyapısının yetersizliği ve kamuya açık alternatiflerin eksikliği. İstanbul gibi yoğun nüfuslu şehirlerde özel sektör araç sayısının artmasıyla kamuya ait toplu taşıma kapasitesi arasındaki dengesizlik, günlük yaşamda uzun süreli kuyruk oluşumuna neden oluyor. Bu durum sadece zamandan kaynaklanan kayıp değil, aynı zamanda hava kirliliği ve ekonomik verimlilik kaybı da beraberinde getiriyor. Şimdilik bu kadar Ceyhan. Trafik sorunlarının çözümüne yönelik adımların önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birazdan müzikte devam ediyoruz.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: swing. Mocha swing swing. Mocha swing.
1: İyi günler Rana. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Uzun Çayır Köprülü Kavşağı ve Düz Bağlantı Yolu arasında 13 dakika gecikme ile devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 10 dakika bekleniyor. Alternatif olarak Marmaray veya metro ile ulaşım daha hızlı olabilir. Ankara'da Doğukent Bulvarı ve 928 Cadde etrafında 2 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Altınyol Caddesi 5 dakika gecikme ile tıkanmış durumda. Gaziler Caddesi ve Turgut Özal Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle alternatif rotaları tercih etmek faydalı olur. İstanbul'da yoğun tıkanıklıkların, özellikle işçilik yoğunluğuna ve ulaşım alternatiflerinin eksikliğine bağlı olarak sürdüğünü belirtmek gerekir. Metrobüs ve tramvay gibi ulaşım sistemlerinin kapasitesinin şehirdeki nüfus artışıyla eş zamanlı olarak artırılması, tıkanıklıkları azaltmada kilit rol oynayabilir. Ayrıca ulaşım planlamasında karma ulaşım yaklaşımlarının benimsenmesi, otomobil bağımlılığını azaltmaya katkı sağlayabilir. Şehirlerde ulaşımın geleceği için planlama ve teknoloji birlikte düşünülmesi gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Wimbledon, tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner, Alman Alexander Zverev ile 2026 yılının 12 Temmuz'unda Londra'da karşılaşıyor. Bu mücadele, 2026'da Wimbledon'un 135 kez düzenlendiği birinci büyük turnuvada, iki rakibin 2025'te Zverev'in kazandığı finalde yenilmesinin ardından yeniden buluşması açısından dikkat çekiyor. Sinner, bu yıl 4 turda rakibine 6-3, 6-4, 7-6'lık skorla geçerek finale kaldı. Turnuva, Wimbledon'un 2025'te 1 milyon 500 bin izleyiciye ulaştığı dönemde, bu yılda uluslararası ilgiyle devam ediyor. Tenis severler için bu maç, sporun en prestijli turnuvasının son çeyreğini belirleyen kritik bir nokta. İyi akşamlar. Tenisin prestijli sahnesinden geçerek, şimdi futbolun en sıcak konusuyla devam ediyoruz. Dünya Kupası yarı finallerinde Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin, şampiyonluğa sadece iki galibiyet kala yarışıyor. Bu dört ülke, tarihindeki en dramatik anlara sahip, özellikle İngiltere ile Arjantin, 1982'de yaşadığı klasik mücadeleyi tekrar yaşayacaklar. Her maç, hata payı sıfır olacak. Bu karşılaşmalar yalnızca bir kupayı değil, bir neslin hikayesini de şekillendirecek. Dünya Kupası yarı finalleri yalnızca teknik ve taktik boyutlarda değil, kültürel ve tarihsel bağlamda da derin bir anlam taşıyor. Fransa 1998'de ilk kez şampiyonluğunu kazanırken İspanya 2010 ve 2022'de başarılar elde etti. Bu iki takım kendi hikayelerini sürdürüyor. İngiltere, 60 yıllık şampiyonluk arayışı içindeyken Arjantin, 1986'daki maşerinin yankılarını taşırken bu maçlar, her ülkenin kendi kimliğini yansıtan bir platform. Ayrıca modern futbolun hızı ve fiziksel dayanıklılık konularında rekabet, 1982'deki dramatik mücadelelerle kıyaslandığında farklı bir boyut kazanıyor. Dünya Kupası yarı finalleri, sporun yalnızca bir yarışı değil, ülkelerin tarihini de şekillendiren bir mirasın devamı. Bu karşılaşmaların ardından kulüplerin hikayeleri de yeni bir sayfa açıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor. Onları bir araya

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır Köprülü kavşağı etrafında devam ediyor. Düz bağlantı yolunda 11 dakika gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yoluyla Muallim Naci Caddesi kesişiminde 7 dakikalık gecikme sürüyor. Ankara'da Karapürçek Caddesi ve Akdeniz Caddesi'nde 2 dakika gecikme kaydediliyor. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii sokak kısmı kapalı, Ankara Caddesi'nde 5 dakikalık tıkanıklık sürüyor. Tıkanıklıkların çoğunda alternatif güzergahlar mevcut. Detaylar için ilgili belediyelerin resmi sitesi kontrol edilmeli. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, şehir içi ulaşımın verimliliğini doğrudan etkiliyor. Alternatif güzergahlar önemli olsa da, şehir planlamasında yaya ve kamyoncu yollarının dengesi, karayolu altyapısının yeterli olmaması gibi sorunlar sürdürülebilir çözümlerle karşılanmamaktadır. Bu durum hem ekonomik kayıplar hem de çevresel etkiler yaratıyor. Yeni nesil ulaşım sistemlerinin planlanmasında şehir içi ve çevresel etkilerin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Tıkanıklıkların ardındaki sorunlar, gelecekteki ulaşım stratejilerimizi şekillendirecek önemli bir kriter. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Wimbledon'da İtalyan Jannik Sinner, Alman Alexander Zverev ile finale kaldı. Sinner, Zverev'e ilk seti 6-3 alarak büyük favori olmamasına rağmen rakibini zorlayan bir performans sergiledi. Bu setin önemi, Sinner'ın ilk kez Grand Slam finaline girmesi ve İtalya'nın erkeklerdeki en büyük tenis başarısına aday olmasıdır. Turnuvanın Londra'da 12 Temmuz'da devam etmesiyle dünya tenis tarihi bir yarışma yaşandı. Wimbledon'daki gerginliklerin ardından dikkatimizi başka bir krize çekecek olan Hürmüz Boğazı, Apt ve İran arasında büyük gerginlik yaratan bir nokta. Apt, İran'ın 15 Haziran'da Boğaz'da su yolunun kapalı olduğunu açıklamasına rağmen 18 Haziran'da yaptığı açıklamada Boğaz'ın açık olduğunu savunuyor. İran ise devrim muhafızları ordusunun 17 Haziran'da Abd üstlerine yönelik saldırılara başladığını ve boğazın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladığını bildiriyor. Bölgede herhangi bir gerilim, petrol nakliyatı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir ve küresel enerji fiyatlarını etkileyebilir. Bu gelişmeler hem Abd hem İran'ın stratejik çıkarlarını doğrudan ilgilendirmektedir. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yarısını taşıyan bir kritik nokta. Abd ve İran'ın boğazın statüsüne dair açıklamaları, yalnızca enerji nakliyatını değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengesini de doğrudan etkiliyor. İran'ın Abd'ye yönelik askeri harekatları, İran'ın stratejik bir alternatif olarak Rusya ve Çin'e yakınlığını da gösteriyor. Abdi'nin bölgeye askeri varlığı, bu tansiyonu artırmaya devam ederken, İran'ın Boğaz'da su yolunun kapalı açıklaması, hem bölgesel hem küresel enerji piyasalarını korkutuyor. Bu gerginlik, Abdi'nin İran ile olan anlaşmazlıklarını ve İran'ın uluslararası izolasyonunu da derinleştirebilir. Bu gerginlik, enerji piyasalarını ve bölge dengesini derinden etkileyen bir krizin başlangıcı olabilir. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar, sevgili dinleyiciler. İstanbul'da açık bir gecede 26 derece hissediliyor. Nem 82 yüzde ve hafif bir rüzgar esiyor. Ankara'da 27 derece ama havanın çok kuruması dikkat çekiyor. 28 yüzde nem. Saniyede 3 metre rüzgar. İzmir ise sıcaklıkla bastırıyor. 34 derece, hava tamamen kurak. Ancak saniyede 4 metre rüzgarla hafif bir dinlenme hissi var. İstanbul'da hafif bir kazağı giyin. Ankara'da su ile birlikte dışarıda kalın. İzmir'de gölgelik arayın. Sıcaklık, hava, her şey farklı bir hikaye anlatır. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Ece ile haberlerde Wimbledon tek erkekler finalinde yaşanan kritik anları inceleyelim. 12 Temmuz Perşembe günü Londra'da oynanan finalde Alman Alexander Zverev, İtalyan Jannik Sinner'a 6-3'lik birinci seti kazanarak avantaj elde etti. Bu set, Zverev'in 2022'de şampiyonluğunu alan rakibiyle rekabetin yoğunluğunu gösteriyor. Sinner, bu yılın en iyi tenisçisi adayı olarak öne çıkarken, Zverev'in finaldeki performansı 2024'teki kırılganlıkla kıyaslandığında dikkat çekici. Turnuva, 2026'da 10 kez Londra'da düzenleniyor ve bu yılki final, İtalya'nın 2025'te kazandığı ilk Grand Slam finaliyle örtüşüyor. Bu final, Zverev ve Sinner'in kariyerlerindeki stratejik noktaları da yansıtan bir mücadele. Zverev, 2022'deki zaferinden sonra yaşadığı form düşüşüne rağmen bu karşılaşmada kritik anlarda dengeyi koruyabilmesi, onun uzun vadeli disiplini hakkında önemli bir ipucu sunuyor. Sinner ise bu yılın en dikkat çeken ismi olarak hem teknik hem de mental açıdan zorlu bir testin karşısında. Londra'nın tenis tarihindeki bu an, hem Avrupa'nın büyük isimlerinin rekabetini hem de Grand Slam turnuvalarının yarışma kalitesini tekrar ortaya koyuyor. Bu final, tenisin genç neslinin Avrupa'daki egemenliğini tekrar doğrulayan bir olay. Sinner'ın 20 yaşında bu seviyeye ulaşması, sportif yeteneklerin erken yaşta zirveye ulaşabileceğini gösterirken, Zverev'in 29 yaşında bu mücadeleye girmesi ise tecrübeyi ve disiplini nasıl koruyabildiğini sorgulatıyor. Londra'nın tenis tarihindeki bu rekabet, Avrupa'nın 1980'lerden beri İspanyol ve Fransız isimlerle şekillendirdiği küresel dengenin yeniden yazılmaya başladığını işaret ediyor. Bu final, tenisin küresel arenasındaki rekabetin ve gençliğin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Zverev ve Sinner'in mücadelesi, sporun kendi içindeki dengeleri ve geleceğe dair ipuçlarını taşıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Doktor Kerim İncedağ'ı sokak ile sakıp Sabancı Caddesi arasında 7 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Düz bağlantı yolu üzerinden E5 yoluna geçmek alternatif olarak öneriliyor. Ankara'da söyle, sokak ve Anafartalar Caddesi üzerindeki yol çalışmaları trafik yoğunluğunu artırıyor. İzmir'de Gaziler Caddesi ve Toros Caddesi etrafında uzun vadeli inşaatlar. Kesişmelerde 2 dakikalık gecikmeye neden oluyor. Alternatif rotalar için yerel haritalar kontrol edilmeli. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıklar, şehirlerin nüfus artışına ve altyapı gereksinimlerine paralel olarak artan ulaşım talebini yansıtmaktadır. Bu durum yalnızca günlük yaşamı etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarını artırarak çevresel dengeleri bozabilir. Şehirlerin sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşabilmesi için ulaşım politikalarında özellikle alternatif ulaşım seçeneklerine yatırımın artırılması gerekmektedir. Şehirlerin ulaşım sorunları, sürdürülebilir kentleşme taleplerini ve altyapı yatırımlarını bir kez daha gündeme getiriyor. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da şu an Düz Karayolu ve E5 yolu ile Üsküdar Harem Sahil yolu arasında 9 dakikalık gecikme yaşanıyor. Köybaşı Caddesi'nde İstinye Çubuklu arabalı vapur yolu yönünde 7 dakika, Kaftan Sokak'ta Harem Sahil yolu caddesine 6 dakika gecikme sürüyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 9 dakikalık tıkanıklık var. İzmir'de ise Bestekar Yusuf, Nalkesen Sokak ve Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde 3 dakika gecikme kaydediliyor. Alternatif rutalar için kıyı yolları ve iç meydan geçişleri öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıklar, şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım altyapısındaki zorlukları gözler önüne seriyor. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğunluk, alternatif rotaların yetersiz kalması ve kamyon trafiğinin artması ile birleşince günlük yaşamda zaman kaybı ve stres seviyesi artıyor. Bu durum hem ekonomik verimliliği hem de çevresel etkileri doğrudan hissediliyor. Ulaşım planlamasında kentsel altyapıların sürdürülebilirliği ve gerçek zamanlı veri kullanımı gelecekteki kritik unsurlar olacak. Şimdilik bu kadar da. Tıkanıklıkların çözümüne yönelik planlamaların önemi, herkesin farkında olması gereken bir konu. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gecede 25 derece hissedilen sıcaklık 26 derece, nemde 83 yüzde, hava dinlendirici ama hafif bir rüzgar esiyor. Ankara'da da 25 derece ama nem daha az, hava kuru. Şemsiye olmadan da dışarı çıkabilirsin ama gökyüzü çok açık. İzmir'de hava daha sıcak, hissedilen sıcaklık 29 derece, nem düşüktür. Derin nefes almak için ideal bir gece. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da 190 olay kaydedildi. Uzunçayır Köprülü kavşağında 9 dakikalık gecikme yaşanıyor. Düz bağlantı yolu alternatif olarak öne çıkıyor. Şahinkaya Caddesi'nde 7 dakika gecikme var. Sahip Molla Caddesi'ne yönlendirilmek isteniyor. Ankara'da Fahrettin Altay Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. İzmir'de D300 Exit 4'te 28 dakikalık yoğunluk yaşanıyor. Alternatif rotalar henüz belirsiz. İyi geceler. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle iş yerlerine ve alışveriş merkezlerine olan uzaklık nedeniyle hafta içi saatlerde büyük oranda aşılmaktadır. Uzunçayır Köprüsü alternatiflerinin etkinliği, ulaşım planlamasındaki esnekliği test ediyor. Ankara'daki tıkanıklıklar ise kış aylarında artan araç sayısının yol açtığı bir durum. İzmir'deki yoğunluk alternatif rotaların belirsiz kalmasıyla daha da karmaşık hale geliyor. Bu tür durumlar şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım stratejilerine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

Eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Ankara, 25 derece ile sakin bir gece yaşanıyor. Nem %43, hava sessiz. Pencereleri açık tutun, hafif bir hava kılıfı ile yıldızları izleyin. İzmir'de ise 27 derece, nem %19'da. Rüzgar saniyede 3 metre, hafif bir esin. Akşam yürüyüşüne çıkmak bu gecenin en güzel planı olur. Şimdilik bu kadarcı. Havanın sizinle birlikte olduğunu unutmayın. Birazdan müzikle devam ediyoruz Zor.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. Wimbledon'da İtalyan Yannick Sinner, Alman Alexander Zverev'i 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3 ve 6-4 setleriyle mağlup ederek ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. 21 yaşındaki Sinner, 2024'te ATP sıralamalarında 4 sırada yer alırken, bu zaferle büyük turnuvalarda ilk kez kupa kazanan en genç İtalyan tenisçi oldu. Turnuva, Londra'da 12 Temmuz'da tamamlandı ve Sinner'in Avrupa'daki etkisini artırdığı belirtiliyordu. Sinner'in Zverev'le mücadelede gösterdiği stratejik sabır ve net oyun, genç sporcuların büyük turnuvalarda psikolojik direncini artırdığını gösteriyor. 21 yaşında bir şampiyonun Avrupa'daki etkisini 2024'te zirveye çıkaracağı beklentisiyle, gelecekteki ATP finallerinde öncülük yapma potansiyeline sahip bir dahi. Sinner'in Wimbledon zaferi, İtalyan tenis tarihinin bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. 21 yaşında bir şampiyonun Avrupa'da geleneksel olarak güçlü olan ülkelerin dışında bir ülkeden çıkması, sporun küresel eşitliği ve potansiyelin sınırsız olduğunu gösterir. Sinner'in oyununda dengeli taktik ve disiplin öne çıkıyor. Bu, genç sporcuların kariyerlerinde zorlu mücadelelerin yanında psikolojik dengeyi korumaları gerektiğini vurguluyor. 2024'te ATP sıralamalarında 4 sırada yer alan Sinner, bu zaferle hem kendi kariyerini hem de Avrupa'daki rekabeti daha da derinleştirebilir. Şimdilik bu kadar Rar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: iyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar O7 çıkışında Avrupa otoyoluna bağlanan bölgede gecikme 14 dakika seviyesinde. Uzunçayır Köprüsü kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu da 8-13 dakika gecikme yaşamaya devam ediyor. Halide Hanım Korusu yolu ile Portakal Yokuşu Caddesi arasında alternatif olarak Maray hattı ve İET tramvayları tercih edilebilir. Ankara'da Bağdat Caddesi 2 dakika gecikme ile en dikkat çeken alan. İzmir'de Mithatpaşa Caddesi ve Bakü Bulvarı bağlantı noktalarında 5-9 dakika gecikme yaşanıyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıkların hem günlük yaşamı hem de acil servis ulaşımını etkilediğini belirtmek gerek. Uzunçayır Köprüsü gibi ana noktalarda gecikmeler, sağlık ve yangın gibi durumlarda kritik zaman kaybına neden olabilir. Bu tür yoğunluklar, ulaşım altyapısının kapasitesiyle şehir nüfusunun dengesiz büyümesi arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Alternatif ulaşım araçlarının tercih edilmesi, kısa vadeli bir çözüm olsa da uzun vadede şehir planlamasında daha kapsayıcı yaklaşımların gerekli olduğu bir gerçek. Şehir planlamasında sürdürülebilir çözümler arayışı, trafik sorunlarının kalıcı bir şekilde aşılmasına yönelik adımların atılmasıyla başlayabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıklar ve alternatif güzergahlarla sizleri buluşturalım mı? İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile Barbaros, Bulvarı Kavşağı arası 16 dakika gecikme yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Yıldız Kavşağı'nda ise 4 dakika gecikme sürüyor. Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda 1 dakika gecikme mevcut. Ancak Anafartalar Caddesi ve Akten Caddesi'nde inşaatlar trafik yoğunluğunu artırıyor. İzmir'de Huzur'dan Bakü Bulvarı'na giden yol 15 dakika gecikme ile paralayıcı bir tıkanıklık oluşturuyor. Alternatif olarak İstanbul çevre yolunu kullanmak bazı rotalar için daha sürdürülebilir olabilir. İstanbul'daki tıkanıklıkların uzun süreli etkisi, özellikle gece saatlerinde dolaşımın zorlaşmasına neden oluyor. Ankara'daki inşaatların, trafikteki artışın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığına dikkat çekmek gerekir. İzmir'de alternatif rotaların etkinliği, şehir içi ulaşımın planlanmasına daha kapsayıcı yaklaşımların gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu durumlar, şehirlerin büyümesiyle birlikte altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini gösteriyor. Şehirlerin büyümesiyle birlikte altyapı ihtiyaçlarının arttığını bir kez daha gözler önüne serdi bu veriler. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler. İstanbul'da O7 çıkışından 11 çıkışa giden yolcu araçlarında 5 dakika gecikme yaşanıyor. Bağlantı yolu Yalçınızade Kavşağı arasında yoğunluk devam ederken Feneryol sokakta 1 dakika gecikme kaydediliyor. Ankara'da Söylev Sokak ve Anafartalar Caddesi'nde yol yapımı nedeniyle trafik yavaşlamaya devam ediyor. İzmir'de E-881 ile Bakü Bulvarı arasında 3 dakika gecikme yaşanırken, Gaziler Caddesi'nde uzun süreli yapım çalışmaları sürüyor. Alternatif rotalar, kavşaklardan sapma ve metro kullanımı ile azaltılabilir. İstanbul'da yoğunlukların yaşandığı alanlarda, yolcu taşımacılığının yoğun olduğu saatlerde alternatif ulaşım araçlarının kullanım oranının arttığı gözlemleniyor. Bu durum sadece günlük yaşamda zaman kaybı değil, aynı zamanda ekonomik verimlilik ve çevresel etkiler açısından da ciddi bir maliyet yaratıyor. Özellikle metro ve toplu taşıma sistemlerinin, trafik sıkışıklığının en az etkili olduğu saatlerde en fazla tercih edildiği görülüyor. Bu durum, şehir planlamasında ulaşım, altyapısının dengesini sağlamak adına önemli bir gösterge. Şimdilik bu kadar. Trafik durumu ve alternatif ulaşım tercihleri şehirlerinizin geleceği için önemli bir konu. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. Bangkok'ta Chatuchak bölgesinde bir barda çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı. Yangın, yoğun bir kalabalığın bulunduğu bir mekanda meydana geldi ve yangın çıkış nedeniyle soruşturma başlatıldı. Olay, turizm ve eğlence sektörüne ciddi bir darbe vurdu. Hem yerel hem uluslararası ziyaretçiler etkilendi. Yangın önlemlerindeki eksikliklerin sorgulanması, kamu güvenliği ve kurallara uyum konularında tartışmaları tetikledi. Yangının meydana geldiği mekanın kapasite ve acil çıkış düzenlemelerine uygun olup olmadığı, benzer tesislerde yaygın olan yetersiz güvenlik önlemlerini ortaya koyabilir. Bu tür olaylar sadece bireysel sorumluluklarla değil, yerel yönetimlerin düzenleyici çerçevelerini de sorgulamamızı gerektirir. Aynı zamanda uluslararası turistlerin güvenliği konusunda artan endişeler, Türkiye ve diğer turizm merkezlerindeki tesislerin standartları da gözden geçirilmesini zorunlu hale getirebilir. Yangının ardından sosyal medya platformlarının olay anında bilgi paylaşımı ve kamuoyu bilgilendirme konusunda kritik bir rol oynadığı görüldü. Ancak bu tür platformların güvenli ortamların korunmasında etkili olabilmesi için yerel yetkililerle koordineye çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda yangının ardından uluslararası medya kuruluşlarının yoğun ilgi göstermesi, hem olayın ciddiyetini hem de tesislerdeki güvenlik açıklarını daha geniş bir kitleye taşıma imkanı sunuyor. Yangınla ilgili soruşturma ve güvenlik düzenlemeleri konusunda yapılan tartışmalar, turizm sektörünün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Şimdilik bu kadar Cavcı.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Albay Faik Sözener Caddesi'nde 3 dakika gecikme yaşanırken, Nezir Ağa Sokak'ta 1 dakika gecikme devam ediyor. Ankara'da Söylev Sokak ve Anafartalar Caddesi'nde inşaat nedeniyle yoğunluk artarken, İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii Sokakı'na giriş kapalı. İstanbul Çevre Yolu ve Maltepe Çıkmazı Sokak'ta yapılan yol çalışmaları alternatif güzergahlar üzerinde etkili oluyor. İlginç bir durum, ulaşım aksaklıklarının sadece sürücüler için değil, şehir içindeki lojistik ve hizmet sektörlerini de derinden etkilediğini gösteriyor. Örneğin, İstanbul Çevre Yolu'nun kapanması, tedarik zincirlerinde gecikmeler yaratabilirken, alternatif rotaların etkili planlanması büyük önem taşıyor. Bu tür müdahalelerin, hem şehir içi hem de dış ticaret için kritik bir rol oynadığına dikkat çekmek gerekir. Şimdilik bu kadarcık. Ulaşım aksaklıklarının etkileri yarınki gündemin başından alınacak. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da 22 derece, nem %10, rüzgar saniyede 3 metre. Gökyüzünde açık bir hava. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Çünkü nem oranı düşüktür. Ankara'da 22 derece, hava daha serin hissediliyor. İzmir'de 22 derece, nem %33'tür. Rüzgar hafif esiyor. Açık bir gece için yürüyüş öneriyorum mu? Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.